0: kış geldi ana. Ötürü günler yavaş yavaş. Ömrüme kış geldi ana. Sensiz donup dur gözümde yağmış. Ömrüme kış geldi ana.
1: Uşaklıktan öğreştiğim gözleri bu kırılmış ellerimle bağladım ana. Bu kırılmış ellerimle

0: Mabel Matiz. Çok kıymetli adam. Vallahi çok alkışlıyım. Çok kıymetli adam.
1: Teşekkürler.
0: Sorma Bel, Sorma Bel, inim inim. Böyle bir şey var aramızda.